0: O zaman saç fırtınası.
1: Good.
0: You put an NS Springfield Maple, John 2A, Lima Tango Kilo, John 2A, Lima Tango Kilo.